0: Ne işim var aldı. Kırkımın ne tapta? 36'da. Ben bir şey aldı kalsam 36'ya çıkıyor. 40 var bir şey. 40 var bir şey.
1: Ha iyi daha çuma var susun. Çığını gördüm. Can ya yok. Ha daha çuma sorma. Word sözü bir fanla yaşıyor. Kodelim adıran bir yok. Çığını yok. Word sözü cimcan. Bir tamın cimcan durdu. Ne kaşıma.